Abisua, Neman, Ahua, Gera, Sefufan, ne Huram. Na yenum ne Ehud mma, yenum ne Gebafoɔ agyanom atitire, na wotu wɔn kɔ Manahat. Ne Naaman ne Ahia ne Gera, ɔno na wotu wɔn kɔɔyɛ, na ɔwo Usa ne Ahihud, na Saharim woi wɔ Moab asase so. Nso na wagya ne yerenom Husim ne Bara kwan, na ɔne ne yere Hodes wo Yobab, Sibia, Misa, Malkam, Yeus, Sakia ne Mima. Yenum ne mma a wɔyɛ agyanom atitire, na ɔne Husim wo Abitub ne Elpa, na Elpa ma ne Abel, Misam ne Semed a ɔkyekyere Ono.